Bir değil boş. Sağırını mini oğaya koymayın. Yiyin daha bel dütüştü. Mertele rahat. İyi deyene müneşe balıktan. Çağ öne buyu. Lükku. Ah olsun bu. Hayrı gülü heçtik. Gön gön gön. Kalı kastı gelip. İyi deyen. Yılda tasa da. Şudan çoğut. Irgın terim del. İyi deyen çağ yoğun hayrı gülü. Arvın uyu.

生家里的宝剑，阿里塞瓦拉，阿里瓦迪罗副将官罗阿里战斗的。哎，你跟听了吧？哎，你跟我那乌色木的个，乌山塞的个地，把那乌个地，我们都玩下去了。别闹的，李天，第六天把了宝剑。Ürtaski sen kaviyak malabal kehu yu Yal kaviyya hayri gini yal gırte uçakat Yal egin hundat enigim balabul ultam balabu Erban hod arıhtıl soktat emigin goylayi Sağrı ne buy? Tör alına uygusun da ta basa Tungul tani nuri uçit lideni emin uçit Abadır Ürgöt abadır Oya sen tel Tel şimdi Sama masyarakat saya alimok. Tenggelam udah sini nalar fujangwan sirk alne sitkli bihbat hunda batin dalan. Sini emisin ulteri. Unna tegas ini umno khasus balok. Hei thale hei, arti apa? Mini garat yubugi bahi ucjek. Iden datram batin. Si berak tau al balik naik batje. Jadi hayul hundega itu hayulan tarwa. Hei, mana yang anda sedekah tangan ni kenapa ni itu kau? Kelantar tu hayul tawar udara walasui. Ada lihat ni yang lah ni kita sedih sun. Orang dalga noj walni. Ada orang garam. Sahur ni bayu. Sosun arna, koyundin bahut. Arna dur, tambatu haygi jasad, atkandan besin. Tağanda, yıkıldı yatıgıç. Sen ona, paylıncı yüzesin. Sarıl merintir, tark kıtılmatır. Şelgırsı şirik, tamneni avlaşu. Garjirat, ya toga segitu, hai lubi garjirat. Sauran bi buyaran yirhten tolka, hujugan noga talha. Manugi sangtu, kerwi sotu. Lubi ne shirikin guranat, nest segitu. Thota garat, thog merijat, karat yilai. Karjirat liubi, sanhu baran dalton jah, jon dalton jauyun jahsat, changi de kuyun chang narot ar dalton, awah hingat arwingi dal jah jenshui, sauran gitu kon balik ilmu bagatul, itna sih nihat yildar jaga tiljan, hai liubi. Kışık eski omurta atın, hetkarı kattır, gündüz sorgulat, hamı kortin, sütkili uutlu kat. Şinye senan, sanıgarın itliç, şirik ülsüç, mörü hodcih, sanıvası, sarılsak oruksun, hualıgı bişi uğudu. İmaran, bi, çınşanı, derlük ve varmış, şimekidi, derara yırla. Kimin doldan, en oda bir belkili. Tümünte belkiş tane hüşşetli mutlu ögün. Binik oda cahsal jasın. Ta nere beri cahvi uçca. Lüvü sansat yine ötülken. Şi şetlaran cahsakın. Mani ıvdısı uçca. Eee, tümülte hüleci. Saurun karcılığıran cahsal jasla.